0: Tamam. El.
1: Tamam.
0: Bir.
1: Tamam.
0: El.
1: Tamam.
0: Bir.
1: Tamam.
0: El.
1: Tamam. Bir.
0: Tamam. El.
1: Tamam. Bir.
0: El.
1: Tamam.
0: Bit.
1: Tamam.
0: El.
1: Tamam.
0: Bit.
1: Tamam.
0: El.
1: Tamam.
0: Bit.
1: Tamam.
0: El. El.
1: Tamam.
0: El.
1: Tamam.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Tamam.